Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan bugün Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini açıkladı. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarındaki 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 102 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
1: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Hayat bizimle akıyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı dedi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla retroya başlıyoruz. Şebnem Ferah'tan eski bir şarkı dinledik ama Faruk Sabancı'nın yeni yorumuyla bu şarkının remixini çaldım sizlere. Ve retroya Gökhan Tepe ile devam ediyoruz. Bir Alpay şarkısı Eylül'de gel şimdi bizimle.

Bugün 13 Ekim. Tarihte neler olmuş bir bakalım. 1886 yılında bugün Amerikalı bir eczacı laboratuvarında gizli bir formül üzerinde çalışıyordu. Evet, Coca-Cola'nın formülü tam 140 yıl önce bugün bulundu. Formülü hala bir sır. Ama serinlemek isteyenlerin de vazgeçemediği şeylerden bir tanesi. Müslüm Gürses, Kenan Doğulu'ya ait bir şarkıyı seslendirdi. Tutamıyorum zamanı. Sonrasında Hande Mehan'la devam ediyoruz yolculuğumuza. Şarkımızsa bir

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.
0: Retro devam ediyor.

Kıvrak Toku çok güzel salı gününde başladı ve devam ediyor. Müzik tarihinin dahi ozanı Nobel ödüllü Bob Dylan 2016'da bugün Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak edebiyat dünyasında adeta ters köşe yapmıştı. Hatırlayanlar vardır muhtemelen. Sena Şener'den dinledik Gurbet'i, Yakamoz.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Radyo Çekim dünyada resmi olarak beynini eğitme günü olarak kutlanıyor. Yani bugün bulmaca çözmek, yeni bir kelime öğrenmek veya bir videoyu beğenmek beynimize çok iyi gelebilir. Retro'dasınız. Biz de nostalji yolculuğumuza

Nazar Fuat Özkan 1995 yılından Sakın Gelme dedi. Retro'nun bugün kapanış şarkısı Grup Gündoğarken'den Sensiz Olmaz olacak. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.
1: Ben Rana.
2: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmiyle radyonuzdayım.

Haftanın ikinci iş ve okul günü salı günü dedik ve bu güzel salıyı daha çekilebilir hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugünün iki saatini birlikte paylaştıktan sonra gün daha güzel olacak. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Salının tadını çıkartmak isteyenler için günün en sevilen şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor.

0: Önemli olan kontrol değil. Geri çekil. Bu bir ilişki.
1: Cinevizyon'dan herkese saygı mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi yani Jurassic World Renaissance. Zora Bend, gölge operasyonlar uzmanı olarak Scarlett Johansson tarafından canlandırılan bir karakter. Üç dev yaratık üzerinden genetik örnekler toplamakla görevlendirilmiş durumda. Bu yaratıkların DNA'sı pek çok insanın hayatını kurtarabilecek bir tedavinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Görev farklı bir yöne evrilir. Ekip teknesi deniz sürgünleri tarafından saldırıya uğrayan bir aileyle karşılaşır. Tüm ekip yıllardır saklı kalmış örneklerin yaşadığı ve bir zamanlar Jurassic Park'a ev sahipliği yapan bir araştırma merkezinin bulunduğu adada mahsur kalır. Jurassic World Renaissance Netflix'te. İyi seyirler.
2: 20 bin insan var. Başka gemin yok. Yeterli silahın da yok.
3: Bunu yapacaksak benim yöntemimle yapacağız.
4: Cinevizyon.
5: Radyo Karadeniz.

0: acıyor, acıyor.
1: Şimdi gece nasıl uyuduğumuzu bilmiyoruz tabii. Bazılarımız çok deli uyuyabiliyorlar. Sabahleyin yastığın üstünde uyanmayabiliyor mesela. Sabahleyin uyandığında kendisini yatağın farklı bir bölgesinde bulabiliyor. Bazıları gece çok deli uyuyor. Ancak eğer siz farkındaysanız nasıl uyuduğunuzun, sırt üstü uyumanın beyin sağlığını etkilediğini söylemişler. Yapılan yeni bir araştırma sırt üstü uyumanın Alzheimer, Parkinson ve diğer nörodejeneratif bozukluklar gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Öyle ki söz konusu beyin olduğunda sadece ne kadar uyuduğumuz değil, aynı zamanda uyku pozisyonumuzun da önemli olduğunu ortaya çıkartmış bu araştırma. Sırt üstü uyuyanlarda bu tarz hastalıkların görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemişler. Bu yüzden mümkünse sırt üstü uyumayın. Yüzüstü uyumak da çok faydalı değil. En güzeli sol tarafa dönüp uyumak derler her zaman. Tabii ki gece uykuda kendimizi kontrol edemiyoruz ama eğer farkında olursanız siz en iyisi en doğru uyku pozisyonuna tercih edip öyle uyumaya devam edin. Tabii bu saatlerde uyanık olmak kaydıyla diyelim.

Günde 3 öğün beslenmemiz gerektiğini acaba kim ortaya çıkartmış? Sabah, öğlen, akşam. Aslında normal şartlar altında insanoğlu 4 saatte bir acıkıyor. Yani baktığınızda, ama işte o 4 saatte bir tıka basa yemeyeceksiniz. Ufak bir şeyler atıştırabilirsiniz. Böyle kuru yemişler atıştırabilirsiniz. Meyve yiyebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz. Bitki çayları içebilirsiniz. Fakat şekerden uzak. Böyle beslendiğiniz takdirde daha sağlıklı olacağımızı söylüyorlar. Vücudun ihtiyaçlarına karşılık vermek lazım. Bir diğer kesim de diyor ki acıktığınız vakit yemeyeceksiniz ki vücut yağ yakmaya başlasın. Hangisi doğru? Ancak kendi üzerimizde test edip öğrenebiliriz. Siz yemek yediğiniz halde kendinizi aç hissediyorsanız aslında tok kalmanın sırrı porsiyon büyüklüğünde değil diyorlar. Önemli bir detay varmış. Kendinizi tok hissedebilmek, tokluk hissini ortaya çıkartabilmek için. Protein ve lif miktarı. Eğer yediğiniz yiyeceklerin içindeki protein ve lif miktarı yüksekse siz de uzun süre tok hissediyorsunuz. Bu yüzden sık sık acıkmayıp daha hızlı fit kalabiliyorsunuz. Aklınızda olsun diyelim. Yiyip yiyip doymayanlar muhtemelen lif ve proteinden yoksun besleniyor diyor yapılan bu araştırma. Ben de sabahtan hatırlatayım. Siz de gün içinde yediklerinizi şöyle bir gözden geçirin bakalım, lif ve protein açısından acaba doygunlar mı?

İnsanoğlu hep uzun yaşamın hayalini kurmuş. Ömrünü uzatabilmek, sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için bugüne kadar çok şey denenmiş insanoğlu tarafından. Modern tıp gelişmiş tedavi yöntemleriyle önemli başarılara imza atarken sağlıklı uzun yaşamın anahtarının hastalıkları önlemekten geçtiği vurgulanıyor. Yani olası hastalıkları önlediğinizde daha sağlıklı ve daha uzun yaşayacağınız söyleniyor. Peki ne yapmak lazım? Evet, dengeli besleneceğiz. Düzenli fiziksel aktivite yapacağız. Tabii ki kaliteli uyuyacağız. Ve tabii ki sağlık taramalarından belirli süreler içerisinde mutlaka geçeceğiz. Kronik hastalık riskini bunların hepsi azaltıyor. Temel tabii ki bunlardan oluşuyor. Yani sonuç olarak hasta olduktan sonra tedavi olmak değil de en önemlisi hastalanmamak diyor uzmanlar. Bu yüzden kendinize iyi bakın. Eklememişler ama ben ekleyeyim. Stresten uzak kaldığınızda tüm hastalıklardan da uzak kalmış oluyorsunuz. O halde stresten uzak bir salı günü olsun. Tabii ki müziğiniz açık. Kulağınız bu frekansta olsun.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor.

Son yıllarda artan okul saldırıları sebebiyle bunun sebebi araştırılırken çocukların büyürken dinlediği şarkıları da araştırmışlar. Hatta bazı şarkıların çocukların ruh haline iyi gelmediğini fark etmişler. Oysa ki biz müzikle iyileşen, müzikle büyüyen nesillerdik. Fakat şimdiki bazı şarkılara baktığımızda sadece şarkılar değil, izlenilen diziler, filmler, oynanılan oyunlar, hayat şartları ve tabii ki bizim bilmediğimiz daha pek çok etken sebebiyle çocuklar bu seviyeye geliyorlar ne yazık ki. İşte şarkıların da etkili olduğunu düşünmüşler. Hatta Foster the People'ın Pumped Up the Kicks şarkısının okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini araştırmışlar ve şarkının Amerika'daki okul saldırılarını, gençlerin yaşadığı psikolojik sosyal izolasyonu konu aldığını fark etmişler. 2009'da kurulan Foster the People'ın 3,5 milyondan fazla abonesi, şarkının da 1,5 milyar kişi tarafından dinlenmesi var. Bu araştırmalar sonrasında şarkıların da etkisi olabileceğini düşünmüşler. Yani belki bir etken değildir sadece. Etkenlerden biri olarak, küçük bir parçası olarak olabilir ama sonuç olarak sadece bir şarkıyla ya da sadece izlenen bir filmle, diziyle değil, sadece yaşanılan bir anla değil, bir birikmişlikle, toplu olaylar silsilesi yüzünden böyle şeyler yaşanıyor olabilir. Bu yüzden biraz daha geriye dönüp, biraz daha eskiye gidip bakıp ona göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum şahsımca. Ki sosyal medya yasaklarının da bence bu konuyu biraz daha olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Peki güzel haberler alacağımız bir gün olsun diyelim. Güzel şeylerden bahsedip güzel şarkılar dinleyelim o halde.

Müziğin iyileştirici etkisinden bahsediyoruz. Müziğin insanın ruhuna iyi gelmesinden bahsediyoruz. Ama tabii ki şarkıların sözlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Her gün yeni şarkılar diye yayınlanıyor ama bazen bizim kulağımız geçmişi arıyor, eskiyi arıyor. Daha önce de bahsetmiştim ya, son yıllarda eski şarkılara olan merak, eski şarkılara olan ihtiyaç biraz daha fazlalaşmaya başladı. Belki de hiç yaşamadığımız dönemlerin müziklerine ait hissediyoruz kendimizi. Yeni çağda nostaljik esintiler gündeme gelirken eski şarkıların ruhunun da iyi geldiğini fark ediyoruz. Eski ya da yeni fark etmez, ruhumuza iyi gelen şarkılar tabii ki yanı başınızdaki radyoda, tabii ki bu saatlerde hayatın ritmindeler.

Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

her şey zamanında güzel. Misal şimdi bu Ekim ayı içerisinde tüketeceğiniz meyve ve sebzeleri şöyle bir gözden geçirmenizi isteyeceğim. Çünkü her şey zamanında sağlıklı ve zamanında faydalı. Yapılan araştırmalar meyve sebze yiyen çocukların dersinde daha başarılı olduğunu ortaya çıkartmış. Şimdi bu konuyu da özellikle ebeveynler çocuklarına örnek olarak göstersinler diye muhtemelen yayınlamışlar bu araştırmayı ama doğru söze ne hacet. Gerçekten öyle. Çocuklar meyve sebze yemiyorsa eğer, öğün atlıyorlarsa, kahvaltı etmiyorlarsa bu haberi direkt onlara dinletin ya da direkt bulun haberi okuyun bir yerden. Çünkü özellikle okul başarısı için, ders başarısı için meyve sebze yemenin kritik önemde önemli olduğunu söylüyorlar. Kahvaltı eden, meyve sebze tüketen çocukların okulda daha başarılı olduğunu söylemişler. Öyle mi gerçekten? Hadi bir de biz test edelim. Öyle mi? Değil mi?

günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024'te 326.069, 2025'te 309.479, 2026'da 8 Ekim tarihi itibariyle 242.722 boşanma davası açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi arttırmak

0: kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimciliğinde marka değerini yükseltecek adımlarla Ankara'mızı Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin de başkenti haline getirebiliriz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında Hatay'da hasar gören araçların yurt dışından getirilen araçların şasi ve motor numaralarıyla değiştirilmesi yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı.
1: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464-715-6153.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

2013'ündeyiz. Biraz daha sakin, biraz daha yavaş, biraz daha kendiniz için yaşamanız gerektiğini hatırlatacağım. Sonbaharı yaşamak, bu güzel ayın, bu güzel mevsimin, bu güzel günlerin tadını çıkartmak için ritminizi biraz daha düşürün, biraz daha kendinize vakit ayırın, biraz daha kendiniz için yaşayın. Hayatı biraz yavaşlatmak, işleri biraz yavaş yavaş halletmek size de iyi gelecek diyor yapılan araştırmalar. Yaşadığınız anın tadını çıkartmak için biraz yavaşlamanız gerektiğini söylüyorlar. En azından öyle söyleyeyim. Belki bilimsel dayanaklar çıkınca karşınıza siz de yavaşlarsınız. Biraz da kendiniz için yaşayın bu güzel günleri. Bu Ekim'in tadını çıkartmayı ihmal etmeyin.

Koskoca bir yazı geride bıraktık diyebiliriz artık. Ekim'in 13'ündeyiz ne de olsa. Bundan sonra önümüzde sonbahar var, kış var. Cildimize biraz daha dikkat edeceğiz. Dermatologlara göre en doğru yüz temizliği nasıl olurmuş biliyor musunuz hanımlar beyler? Çünkü yüzümüzün temiz olması, cildimizin sağlıklı olması için çok önemli. Sosyal medyada popüler olan bu yüz yıkama tekniklerinin gerçekten işe yaramadığını, sosyal medyada gördüğünüz her şeyi denememeniz gerektiğini bir kez daha böyle kalın puntolarla yazarak, altını kalemlerle çizerek hatırlatmış olayım. En sık yaptığımız hatalardan bir tanesi cildimizi doğru temizlememek diyorlar. Ve uzmanlara göre sosyal medyada gördüğümüz yüz temizleme uygulamalarını kendi üzerimizde denemeyeceğiz. Mesela 60 saniye kuralı varmış. Diyorlar ki popüler olan bir iddiaya göre en az 60 saniye yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Ama uzmanlar, dermatologlar bunun bilimsel bir temele dayanmadığını söylüyorlar. Bir ürünün etkili olabilmesi için evet cildinizde 30 ya da 60 saniye bekletmek etkili olabilir fakat 60 saniye boyunca yıkamak etkili değil. Mesela çift aşamalı temizliğin cilt tipine bağlı olarak faydalı olabileceğini söylüyorlar. Yine popüler yöntemlerden bir tanesi çift aşamalı temizlik internette. Fakat dermatologlara göre cilt tipine göre değişkenlik gösterebilir. Ve yüzünüzü kurularken havlunun oldukça önemli olduğuna dair pek çok öneri var. Özellikle banyo havlunuzu yüzünüzü kurulamak için kullanmayın demişlerdi. Bunu biz de paylaşmıştık. Evet, bunu uzmanlar da söylüyorlar. Havlunuzun yumuşak bir dokuya sahip olması önemli. Çünkü sert ve aşındırıcı havlular cildinizi tahriş ediyorlar. Önemli detaylardan bir tanesi yüzü yıkadıktan temizledikten sonra havluyla kurutmak ama yumuşacık havlularla. Elleriniz temiz olsun yüzünüzü yıkarken, cildinizi ılık suyla yıkayın. Doğru miktarda yeteri kadar temizleyici kullanın. Dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın. İyice durulayın. Nazikçe kurulayın ve nemlendirici uygulamayı unutmayın. Bunlar genellikle normal ciltler için geçerli. Sizin cilt tipiniz farklıysa ona göre bir dermatologdan tavsiye almayı da unutmayın diyelim.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Malum artık sıcak içecekleri geçtiğimiz bir mevsimdeyiz. Siz hala soğuk mu içiyorsunuz kahvenizi bilmem ama ben yavaş yavaş sıcak çikolata kıvamına da geçeceğim. Kahveden ziyade sıcak çikolatayı da çok seviyorum. Yani sürekli kahve tüketmek değil, farklı içecekler de tüketmek lazım sıcak. Bitki çayları olabilir, kakao olabilir ama en çok sıcak çikolatayı seviyorum ben. Yalnız kahveden de vazgeçemiyorsanız yapılan araştırmalar kahvenize bir miktar kakao eklemenin antioksidan kapasitesini de artırabileceğini söylüyor. Kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını, kalp sağlığını desteklediğini ortaya çıkartmış. Dolayısıyla hem kakao hem kahve seviyorsanız kahvenizin içine bir miktar kakao atabilirsiniz. Böylece daha faydalı olacakmış, aklınızda olsun diyelim. Belki de bu sabah kahvenizi kakaolu içeceksiniz.

vakti zamanında bu güzellik yarışmalarını çok büyük heyecanla izlerdik. Derdik ki bizim güzelimiz çıksın da bakalım birinci olsun. Aslında güzellik yarışmaları son yıllarda böyle insanları belirli bir kalıba soktuğu için yasaklanma aşamasına geldi ama hala devam ediyor. Fakat bu kez biz erkek güzellik yarışmasından bahsedeceğiz. Yani her iki cinsi de güzel çıkabiliyor. Güzellik göreceli bir kavram. Kime göre güzel, neye göre güzel diye soruyoruz güzellik yarışmalarında. Ama baktığınız vakitte şöyle bir güzelmiş dediğimiz bir ortak kararımız da oluyor. Uzun lafın kısası, Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasında 2026 yılı finalinde Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli jüri değerlendirmelerinin ardından dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmiş. Böylece Tayland'daki Mr. Global yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği bizim ülkemizden çıktı. Yine de gurur duyduk tabii ki güzellik yarışmalarını her ne kadar çok doğru bulmasak da güzellik yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği bizim ülkemizden çıkmış. Biz de tebrik etmiş olalım.

hayatın ritmiyle bu güzel salı gününde günün iki saatini birlikte paylaştık. Bugünün ritmini birlikte yakaladık. Yarın da yine en sevdiğiniz şarkılarla, yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle,

0: Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı?

penceremin perdesini havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat. Bana sevmeyi anlat. Bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.

Ben kendimi nasıl kaybettim? Çimento kağıdıyla kaplanmış kitaplarımla okula giderdim bir zamanlar. Karaymış'a tırmanır, türküler söylerdim avazım çıktığınca. Dağlarda yankılanırdı.

Radyo Karadeniz, alemde tekiz, 87.5, 90.5.

0: kadar.
1: Müziğin ritmini hisset.
0: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
1: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Televizyon. It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Vahşinin Kalbi. Film bir uçak kazasının ardından köpeğiyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Yıkıcı bir uçak kazasının ardından eski özel kuvvetler subayı James Belmont, askeri köpeği Odin'le birlikte Alaska'nın ıssız ve vahşi doğasında mahsur kalır. Dış dünyayla bağları kopan ikili, zorlu koşullara göğüs gerebilmek için tamamen birbirlerine muhtaçtır. Dondurucu soğuklar, engebeli arazi ve her gün verilen yiyecek ve barınak mücadelesi onları sürekli yeni sınanmalarla karşı karşıya bırakır. Kurtarılma umudu giderek azalırken, dayanıklıkları, yaratıcılıkları ve insanla hayvan arasındaki sıkı bağ zorlu bir sınavdan geçer. Bu acımasız ortamda hayatta kalabilmek için James tüm becerilerini kullanmalı, vahşi doğanın tehlikelerini olduğu kadar hayatta kalma mücadelesinin getirdiği fiziksel ve zihinsel zorluklara da kararlılıkla göğüs germelidir.
2: It's not the size of the dog in the fight that matters. It's the size of the fight in the dog.
3: No, you did not.
1: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Ayer yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Brad Pitt, Uber ve J.K. Simmons var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

cam kırıkları, aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir.

0: dinle. Hala ilki gibi yarın sevdası. Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
1: Kesintisiz en iyi müzik.
2: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahil.
2: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken.

Bana bir haller oldu, bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu, bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.